0: yaşar. Mo, mo, mo, mo, zinek gibi de tır doğruz. Skyt namig.
1: Ik, nou mijn witkapoen.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spell. Ben yazdır olayım genug. Kemi feyren, halak feyren, sevil.